0: Kimdi bu? Nereye gelin? Batı nereye gelin?
1: Batı?
0: Sob batı nereye gelin?
1: Batı da nikmeyi hücudur.
0: Sob batı.
1: Batı şeş hoye geçe hücudur. Edeki bol hoye eşeçe. Bol hoye eşeçe hücudur. Ekkunu şüccü uçtuke.
0: Şüccü
1: uçtuke. Hadi hücudur. Açam mı çamlar potakunu şaşırıyor.
0: Çok çok iyi.